0: mala gbonu kabio le jinu mi kren kren vlavo mi do moje meton asenato bedeto mi ton ton mena biwe kademe senato mena biwe deme beta da ho into oton tutu me da ho into oton ne o ko so jinja be ko bazo o to gami to o ni parti salon e kwa sado enu mena biwe kademe but ele akan bi odo de men gba sa men da bi ka se do ye men re en senator ele men no cambio we go sera na bi do to pon la vi we go to men do pola ku fi deuxième arrondissement quartier na bi de men yan san ti men hu mo amen but ele akan bi o fina jile sera na bi we yin ko iton ka be sin we queen a boy b to top la vie we go même de l'opéra couvre dans deuxième arrondissement là sera des trois craton cabessin b nabiwe craton bessin b zoja que bio mon garçon viens je vais te parler en aparté viens je vais te parler en aparté aparté 01 44 70 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1: Ìgbàgbọ́n
0: ìjọ ìyọ́
1: ọ̀rẹ́lọ́yìn lọ́tà ànà kẹgbẹ́. Nínú yọ́dọ̀. Lẹ́jì Patrick.
0: Ìwé bá mi dénú wọn ní kọ́ dákú ẹ̀mí nọ́mbà. Lẹ́jì Patrick.
1: Patricio.
0: Lẹ́jì.
1: Nínú mẹ́ sinátọ̀ mi adi. Ilé fẹ́ ń sẹ́ńkù ẹ̀. Mẹ́rùkú ká ní pápá ẹ̀dọ̀ iye wà tó ń fẹ́ kátìrù ẹ̀nà ọ̀fínà ẹ̀kọ́ ẹ̀dùn.
0: Mẹ́nà bí ẹ̀dẹ́ mi nùgbà sáàmì tó àsàmbí ó kásẹ̀ tó sénátọ̀ mẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀rẹ̀ ní bàtà mi tán ṣe mẹ ilé yìí ṣe ń ṣe dó sénátọ̀ mẹ́.
0: Mo kà yín kọ́ ìtọ́nù mi.
1: Iyọ̀
0: bó ìdé fojì.
1: Nínú arọ́jú àwùjọ mẹ́rẹ́ nàbí káfíì nàbí ẹ̀rẹ́ mẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ sì gbé yìí.
0: Osara nabi edeme nabi akademi ato dɔ wɛ tso ba dɔ osara xixa tɔn bɛ si be yi osara nabi edeme.
1: Osara edeme bikubo atɔn nɔmamanu atɔn.
0: Ewe nɔmaluma ni bala nɔmaluma nɔlɔkami o ewe kan 01 44 70 44 44 mi ka kan wɛ ka siyɛn ti debo a mɛ kpala ko togo fi mi de mɛ. Amosala gan deuxième arrondissement gan wa mo dimo kan yo ni to lo no to lo ka mo me be bi kan lo no ya lo no to lo pa sala ka ton be sin bi yo ya re ton bo donwe e ve ou debo a men ya khoton to mi to 01 44 70 44 44 po do 01 45 86 00 po yo te ko mi taun
2: ripide manya ku kya manya dan babu be
0: gantene ka ko dimbo din vle do fin din yomi na ikple ple me e hono gantron pe do dekaleton ple ple me e na se gbe tai dano topon borguo ton se do teyo ye da bajo esa fi din sandro mi na yido gantene me promete wa kanwe kwa bo me ti gadi to sen ati
1: ni ma de hu pere a
0: no te ngo to do ye ma
1: aha ni o ti na to ti be se se ku be o e se do ni na ise
0: we de ben gba sa se do mi aizen de ben gba sa se do wa
1: e me je
0: ka yin ko itonu mi bo
1: nga nga ba gba te ko ko le
0: Eyan bo ide voji.
1: Wo go. Eh, kejema o arrondissement. Katozo katire.
0: Kati de trega besin khira ton besin gbe.
1: Dama guru.
0: Be wendo me maro da maro de ne. Mon garçon, viens, je vais te parler en aparté.
1: Je viens,
0: Et on, il y a une bonne idée.